Çok leh bir kilometre, kilometre, seri kilometre bir dostum. Çok da kısım var. Mümkün değil. Karabağ'ın bu da aşırı nesmi bir şey. Moritanya. Bir gün ağın başlı gezi. Radyatör vahiy.